0: Abi, kaçın silesi tanı?
1: Best
0: Bilmiyorum
1: atle
0: şimdi
1: best
0: ya, böyle
1: aşile.
0: durduran da ki ya. Hani ami karikrama khatir yerde çıktırı ki ya.
1: Yes
0: İşte
1: sir,
0: böyle git kaça
1: definitely,
0: böyle. Mekke
1: definitely,
0: kaya tümce
1: definitely
0: git
1: बाप.
0: mekke bekle ya.
1: Yes yes sir.
0: देव
1: तर
0: बोले करो
1: येस तर आमक ह्या गीताची आणि वेगळी ओळख दिवपाची गरज ना, तर हे गीत असा किनारा फिल्मातल्यान लता मंगेशकर आणि भूपेंदर हांच्या